0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Radyo Fresh.
1: Beni sorarsan işte nasıl olursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Bir gün elimi tuttu, bir gün yasımı tuttu, bir gün sevdi beni çok, bir gün ilk o unuttu.

herif. Kime çatacağını şaşırdım.

atamaz. Kendini dilinden kopar da gider. En sevdiği her anı

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon: 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.
4: Şey söyle.
5: Bir şey sormak istemiyorum.
4: Peki o zaman.
6: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim? Ne bitmesi.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Artı eğitim eğitim.
14: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo 5. Gül güne gülle başlıyor.

Geriye dönüp baktığımızda ne kadar tuhafmış dediğimiz eski görgü kurallarını anlatmak istiyorum bugün size. Görgü kuralları biliyorsunuz birçok topluluk içerisinde var olan ve uyulması beklenen saygı kuralları aslında. E haliyle dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılık da gösteriyor. Günümüzde uygunsuz olarak değerlendirilen pek çok davranış yüzlerce yıl önce normal olarak değerlendiriliyor. Tabii benzer bir şekilde yüzlerce yıl önce ayıplanan davranışlar günümüzde hani kibarlık ve incelik olarak görülebiliyor. Şimdi dönüp baktığımızda ne kadar tuhaf olduğunu fark ettiğimiz görgü kurallarını sizler için araştırdım. İşte kıyafetten evliliğe yüzlerce yıl önce önem atfedilen birbirinden tuhaf görgü kurallarını anlatacağım ilk olarak size. Tabii ki şarkıların sonu.

Gülgüne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz demiştim. Yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürürmüş eski insanlar, biliyor muydunuz? İngiltere'de davet edildiğiniz bir yemeğe kendi kaşığınızı götürmeniz gerekiyormuş bir dönem. Davet edildiğiniz ev ne kadar lüks olursa olsun bu kural hiç değişmemiş. Aslında çok güzel bir kuralmış. Keşke günümüzde de devam etseymiş, değil mi? Özellikle öyle çok titiz insanlar için. Bana soracak olursanız harikulade. Mesela fotoğraflarda gülümsememeyi de anlatayım size. Eski fotoğraflara baktığımızda hani çoğu insanın gülmediğini görüyoruz ya. Tarihçilere göre bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi diş problemleri. Dişleri dökülen ya da çürüyen insanlar bunu gizlemek istiyorlar. Ek olarak gülümsemek akıl hastalığıyla ya da müstehcenlikle ilişkilendiriliyor. İşte bu nedenle insanlar fotoğraflarda gülümsemekten hep kaçınmışlar. Kağıda duvara elime koy.

0: duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
3: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
4: Reklamlar.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
6: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
7: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
9: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh.
2: Güne güne.
1: Radyo Fresh. Gül güne güne devam ediyor. Radyo

dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Ellerini masa örtüsüne silen birini görseniz ne hissedersiniz? Peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerdi diyor bize tarihi kaynaklar. Yani masa örtüleri için kocaman peçeteler diyebiliriz. Yine temiz titiz insanları bir parça ürküten bu adetin yerlerde kalması gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada üst sınıflar için masada uzanmak gibi bir kural varmış, biliyor muydunuz? Görgü kurallarından bir tanesi. Hemen onu da anlatayım isterim size. Modern görgü kurallarına göre masada dik oturmak gerekiyor günümüzde, ama antik Yunan'a baktığımızda işler çok da öyle değil. Üst sınıf dilerse masada yatarak, uzanarak yemek yiyebiliyor. Bu durum güçlü olduğunu ve lüks içinde yaşadığını ifade ediyor. Buna şaşırmış olabilirsiniz ama çok daha fazlası var şarkı.

Gülgüne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum size. Saç rengine göre saç modeli seçmek mesela. Victoria döneminde biliyorsunuz genç kadınların saç stillerine her zaman önem gösterilmiş. İşte özel işlemler yapılmış. Hatta kimi yazarlar kadınlar için en ideal saç modelleri üzerine yazılar yazmışlar. Ek olarak bir saç modelini kullanmak için ona en uygun saç rengine de sahip olmak gerekiyor. Açık renkli saçın kıvırcık olması gerekirken koyu renkli saçların toplanması bekleniyor o dönemlerde. Bir de elleri gizleme görgü kuralı var ki hemen onu da anlatayım istiyorum. Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlılar için elleri kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyor. O dönemde yapılan heykellerin bile mesela elleri pelerinlerin altına gizlenmiştir. Araştırırsanız siz de fark edersiniz. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda ediliyor tabii. Ta ki 18. yüzyıla dek tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmediyor yine.

Günegül'le de bugün size tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 20. yüzyılın ortalarına dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değil. Keşke hep öyle kalsaydı. Yine benzer bir şekilde çocuklara sarılmak, onları öpmek de hoş karşılanmıyor o dönemde. Bir de insanlar eldivenle sokağa çıkmıyorlar bir dönem. 19. yüzyılda özellikle sokakta eldiven takmak kısırlıkla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla genç bir hanımın evden çıkmadan önce kıyafetiyle ilgili detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür hatalar utanç verici deneyimler olarak nitelendirilmiş. Yine Victoria dönemine gittiğimizde ilişkilerin pek çok görgü kuralından oluştuğunu görüyoruz. Mesela bir erkek bir kadına evlenme teklifi etmeden önce kadının babasından izin alıyor. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yasaklanmış. Yine evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasak. Ek olarak halk içinde fısıldaşmaları dahi kabul edilemiyor. Korseleri de anlatayım size hazır çok müsaitken. Belirli zamanlar haricinde çıkarmıyor bu tarihte insanlar korseleri. 19. yüzyılın sonlarında birçok ülkede kadınlar çeşitli korseler kullanıyor biliyorsunuz. Zira bir kadının daima dik durması gerekiyor. İşte bu nedenle pek çok kadın vaktinin büyük bir çoğunluğunu korse içinde geçirmiş.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Artı eğitim eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
13: Spor.
12: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
11: haber. Radyo Fresh.
14: Gülle devam ediyor.
11: Radyo Fresh.
15: Gülle.
11: Radyo Fresh.

Tarihteki görgü kurallarını anlattım size ama biraz da Antik Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Antik Mısır'da yaşamın nasıl olduğuna dair elimizde biliyorsunuz ciddi bir miktarda bilgi var. İşte dini nasıl yaşadıklarından tutun, sosyal ilişkilerine, savaşlarına kadar oldukça bol veriye sahibiz. Tarihin bize Antik Mısır hakkında öğrettiği onca şeye karşı bazı konularda yanlış anlaşılmalar da mevcut. Sphinx'in burnuna ne olduğu, işte Tutankamon'un nasıl öldürüldüğü gibi konular hala muallak biliyorsunuz. Hele piramitlerin kimin tarafından yapıldıysa en büyük gizemler arasında yerini alıyor. Birazcık Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlara değineyim istedim. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Antik Mısır'dan bahsedeceğimi söylemiştim size. Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela piramitleri yapan işçiler zorla mı çalıştırıldı dersiniz? Popüler kültürde piramit yapımlarında Mısırlı köle işçiliğinin tasvirleri sıkça görülüyor biliyorsunuz. Bu izin kökeni Yunanlı tarihçi Herodot olarak gösteriliyor. Her ne kadar Mısırlı köle işçilerinin zorla çalıştırılması konusunda böyle bir temellendirilme yapılsa da işin aslı hiç de öyle değil. Herodot çalışmaya zorlanan 100 bin Mısırlının piramitler için değil bir yol çalışması için olduğunu ifade etmiş. Yine 2003'te bir Mısırlı bilimci Mark Lehner Giza'daki onlarca yıllık araştırmasında bulduğu arkeolojik sonuçlarına göre Mısırlı işçi sınıfının gayet iyi beslendiğini gösteren bazı sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulara göre Mısırlı piramit işçileri kendilerine ait bir alanda kalıyorlar. Sığır eti tüketiyorlar. Sığır eti gibi zengin bir besine ulaşmaları ise zorla bir çalıştırılmadan ziyade tercihen çalıştıklarına dair ciddi bir kanıt aslında. Buna ek olarak işçiler arasında ciddi bir dostluk ortamı da var diyor tarihçi bize. 20. yüzyılın başlarında Harvard araştırmacısı George Reisner bu duruma dair bazı bulgulara ulaşmış. Grafitiler bulunmuş. Bu durum işçilerin kendi aralarında sosyalleştiği ve dostluk geliştirdiğini gösterir nitelikteymiş. Tüm bunlara ek olarak bazı işçilerin ülkeleri için hizmet etmeye gönüllü oldukları da yine ulaşılan bilgilerden bir diğeri.

Gül Güne Gül'le de Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Kral Tutankamon'un cinayete kurban gittiğini düşünenlerden misiniz? Hemen bunu anlatmak istiyorum size. Kral Tutankamon 9 yaşındayken babasının ölümünden sonra tahta geçiyor biliyorsunuz. Tabii çocuk olduğu için de ülkeyi yönetme hakkında hiçbir şey bilmiyor. Danışmanları sayesinde ülke idaresini bir şekilde elinde tutmayı başarıyor. 19 yaşında hayatını kaybettiğinde mumyalanıp cesedi bir lahdin içine yerleştiriliyor ve 1968'de araştırmacılar cesedin üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ilginç bir bulguya ulaşıyorlar. Çekilen röntgende kralın kafasının içinde olası bir darbe sonucu şekillenmiş kırıklara ulaşıyorlar. Böylece kralın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. 2005 yılında yine başka bir çalışma yapılıyor. Kralın hayatını kaybetmesine neden olan şeyin cinayet değil, enfeksiyon olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bir diğer kanıt temelli iddia ise kafasında bulunan kırığın mumyalama esnasında yapılmış olabileceği tabii.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
4: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre TÜV Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gül güne devam ediyor.
3: Radyo Fresh.
4: Gül güne
3: Radyo Fresh.

Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz Gülgüne Gülle'de. Siz de Mısır'da sadece soyluların mumyalandığını düşünenlerden misiniz? halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Kimlerin mumyalanıp mumyalanmadığı konusu. Mumyalama biliyorsunuz Antik Mısır'ın en ilgi çekici yönlerinden bir tanesi. Ölen kişilerin bedenlerinden iç organları çıkarılıyor. Özel bir solüsyon ve sargılarla kaplanıyor. Ahiret inancı nedeniyle yapılan bu uygulamanın sadece zengin insanlara ve devlet adamlarına özel olmasıysa genel bir kanı. Bu kesinlikle aslında doğru bir bilgi değil. Dünyadaki genel kanıya göre sıradan ve alt tabakadaki insanlar sığ mezarlara gömülüyorlar. Bu durumun tersine yapılan arkeolojik çalışmalar bize gösteriyor ki sıradan, halktan olan kişilerin mumyalanmış mezarları var. Doğal olarak krallar ve din görevlileri gibi devasa anıtlara sahip olmasalar da mumyalanma aslında alt tabaka içinde geçerliymiş.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Gül güne gülle devam ediyor.
2: Radyo 5.
3: Gül güne gülle.
2: Radyo 5.
3: Gül güne gülle.
2: Radyo 5.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Antik Mısır hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı filmlerde ve video oyunlarında biliyorsunuz mezar tuzakları sıkça işlenen konular arasında. Mezarlar ve tuzaklar arasındaki bu genel kanı filmler ve oyunlar sayesinde insanların doğru bildiği yanlışlardan bir diğeri. Bugüne kadar sadece ufak tefek birkaç kaza dışında girilen mezar odalarında ciddi bir tuzağa rastlamamış bilim insanları. Mezar kazımı sırasında kimyasal reaksiyon kaynaklı hani bir takım problemler evet olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu durumun aktif bir tuzağa işaret etmediğini de söylüyorlar. Bu arada hieroglifler antik dünyanın emojileri olabilir mi gibi bir tez de atılmıştı hatırlarsanız ortaya. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan aslında en sık karşılaşılan iddialardan bir tanesi bu. Hieroglifler'in bir kavram, duygu ya da isme denk gelen anlamlarının olduğu su götürmez bir gerçek. Buna rağmen bu işaretlerin sesli bir anlam ifade etmediği ve bunların yalnızca anlamlı birer sembol olduğu düşünüldü. Mısırlılar için hieroglifler yalnızca tüm kelimeleri temsil eden birer detay değil de aynı zamanda sesleri temsil eden fonogramlarla bir kelimenin anlamını netleştirebilecek belirleyici olarak da kullanılmışlar tarihte. Madem

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
13: Spor.
12: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak Amilli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: En sevdiğim film Sevmek Zamanı.
2: Efendim?
1: Metin Aksam'ın en sevdiğim film Sevmek Zamanı. Söyle aşkı anlatıyor.
2: Halil,

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı 29'lu kırmızı bültenle 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
9: Spor.
8: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
10: Haber. Radyo Fresh. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşoğlu.
10: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
12: Tuncay Saranşov.
10: Facebook'tan bir arkadaşım yazdı. Ne haber? Ne yapıyorsun falan diye. Evet, hala Facebook kullanıyorum. Şey dedi bana. Beni rüyasında görmüş. Eşimle beraber bir 90'lar partisi yaparken. Çok kalabalık bir 90'lar partisi yapıyormuşuz böyle. O da çok eğlenmiş. Çok gülmüş falan böyle. Birisinin rüyasına girmişiz yani. 90'lar partisi. Hayır olsun dedim. Neye delalet ediyor acaba? Güzelmiş ama tam benlik. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saransoğlu devam ediyor.
1: Bazen arkadaşlar bazılarımızın bazı hijyen kuralları bazılarımıza biraz garip gelebiliyor. Nasıl tekerleme? Genelde hijyen kuralları ile ilgili aşağı yukarı aynı şeyleri düşünsek de bazen biraz farklılıkları olabiliyor. Mesela bizim tanıdık bir abla var arkadaşlar. Onun mutfakta yaptığı bazı

elleriyle yoğuruyorlar, ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Temiz de olduğu için eller çok problem olmuyor aslında ama ne bileyim bir algı meselesi herhalde abi. Portakal tutulmamalı yani. Şöyle bir şey de yapmıştı mesela bir gün. Haşlanmış makarnayı alıp böyle delikli bir şeyin içine koyup onu da lavabonun içine koymuştu. Ve ondan sonra da çeşmeyi açıp ellerini kullanarak makarnayı sulamıştı. Bilmiyorum ama portakala dokunulmamalı yani. Peynire dokunmazsın mesela. Kayınvalidemin bir şeyi aklıma geldi şimdi. Bir gün sağ olsun çocuklara kahvaltı hazırlarken küçük bir tabakta küp küp dilimlenmiş olan peynirleri alıp çeşme suyunda teker teker yıkayıp oraya geri koymuştu. Bizim anne ne yapıyorsun? Böyle baka kaldık birbirimize. Diyorum ya, herkesin hijyen alışkanlıkları arasında böyle farklılıklar olabiliyor. Ona göre mesela peynir bu şekilde yıkanması gereken bir şeymiş yani. Bilmiyorum siz ne dersiniz?

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Radyo Show Fresh devam ediyor.
1: Hazır mısın Marty? 28 Temmuz 2022'ye gidiyoruz.
2: Zaman makinesi.
3: Yaptığınız iş ne olursa olsun arkadaşlar, işinize öyle bir şekilde yapabilirsiniz ki etrafınızdaki insanlara neşe saçabilirsiniz, eğlenceli hale getirebilirsiniz. Öyle farklı insanları çok seviyorum. Geçenlerde bir havayolu şirketinin pilotu uçuş sırasında Adana'ya gitmekte olan bir yolcu uçağı bu. Tam da Nevşehir semalarındayken böyle bir anons yapmış ve anonsu da yolcular kaydetmiş ve internete düşmüş. Sosyal medyada da çok konuşuldu zaten. Ya bu kadar keyifli bir adam olamaz. Azer Bülbül'ün şarkı sözleri söylemiş filan, espriler, böyle adam resmen uçağın içine böyle bir neşe pompalamış yani. Gelin hep beraber dinleyelim neler söylemiş bakalım pilotumuz uçuş esnasında yolculara.
4: Tarafındayız efendim mevki olarak. Adana'ya inişimizi lokal zamanla 20.40'da yapmayı planlıyoruz. Uçumuzun çoğu bitti, azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim, yandık sevda ocağında, hep gül olsun ocağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti, azı kaldı efendim, sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan birisi varsa o söylesin. Bu arada Toros'tan aşarken meydana gelecek olan Türkbrans'tan hiçbir etkileşim almayacağız efendim. Rahat olun. Çünkü uçağın kumandası Türkbrans'ta değil, bizde olacak. İyi işler olsun.
3: Çok iyiymiş ya. Bütün pilotların böyle olması temennisiyle.
2: Zaman makinesi.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Rüyalar konusunda çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Şöyle, normalde herkes gerçekten çok ilginç rüyalar görüyor. Ama bunların bazılarını hatırlamıyoruz. Bazılarını bir süreliğine hatırlıyoruz. Ve çoğunu da tamamen unutuyoruz. Mesela atıyorum, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce görmüş olduğunuz inanılmaz ilginç bir rüya belki vardır. Ama artık hatırlamıyorsunuz. Ama ben unutmuyorum. Çünkü bu ilginç rüyaları programda anlatıyorum size. Kayıt altına alınmış oluyorlar. Ve bazen o kadar ilginç rüyalar görüyorum ki program için müthiş malzeme çıkmış oluyor yani. O yüzden çok seviniyorum böyle çok ilginç rüyalar gördüğüm zaman. Rüya avcısı gibi bir şeyim adeta. Hatta o kadar içime işlemiş ki bu durum. Abi, rüyalarımda bile mesela rüya görürken aha diyorum, süper bir malzeme bu program için. Rüyayı görürken bunu düşünüyorum bak. Yani rüyamın içinde bu düşünce geçiyor aklımdan daha yani. Geçenlerde rüyalarla ilgili bir televizyon programı izledim. Ertan Özyiğit ve arkadaşları. Konu rüyalardı. Çok ilginç ve çok güzel bir programdı. Rüyalarla ilgili arkadaşlar her zaman söylenen ama benim pek kafamın yatmadığı belli başlı şeyler var. Mesela onlardan birkaç tanesini yine söylediler programda. Bunlardan bir tanesi şu abi. Rüyalarla ilgili bir şekilde çalışmaları olan, donanımı olan, bilgisi olan profesör gibi insanlar söylüyor bunları. İşte dedi ki mesela bir tanesi, neden rüya görüyoruz sorusuna istinaden bunu söyledi. İşte dedi ki gün içerisinde bir sürü şey yaşıyoruz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca şey görüyoruz, duyuyoruz. Beynimize bir sürü şey doluyor. Ve günün sonunda uyurken beynimiz bunları temizleme ihtiyacı hissediyor. Rüyaları bunun için görüyoruz diyor. Ben şunu anlamıyorum. Rüya görerek bütün bunları nasıl temizlemiş oluyor beynimiz? Rüyalarımız süpürge mi? Hakikaten nasıl temizlemiş oluyorsun yani? Beynimiz bir sürü şeyle doluyor olsa bile, ki hepimizin dolmuyordur. Bazılarımızın bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Bazılarımızın bir gözünden girip bir gözünden çıkıyor. Bazılarımızın kafası pek bir şey almıyor yani. Tutmuyor kafada bazılarımız, ama hadi diyelim ki tutuyoruz. Tutuyoruz ya, bir şeyler kalıyordur, ama rüya görerek nasıl temizleniyor yani? Ivır zıvır ihtiyacımız olmayan bilgiler kalıyor diyor beynimizde adam. Ve rüyalar bunları temizliyor. Rüya görüyorsun mesela, rüyanda bir uçaktan aşağı atlıyorsun Ajda Pekkan'la beraber. Bunu görme sebebim bu mu yani? Beynin ıvır zıvır düşünceleri mi temizlemiş oluyor sen uçaktan Ajda Pekkan'la beraber atladığın zaman? Nasıl oluyor bu? Bence tam tersi. Asıl ıvır zıvır olan şey bu. Uçaktan Ajda Pekkan'la atladığını görmek. Beynine ekstradan ıvır zıvır bir şey doldurmuş oluyorsun rüya görerek. Bence böyle. Kusura bakmayın değerli profesörlerimiz. Şu da kafama tam yatmıyor. Mesela şöyle bir soru sordular profesörlere. Neden bazılarımız rüya görmüyoruz? Bazı insanlar rüya görmediklerini iddia ediyorlar falan diye. Ona da şöyle cevap verdiler. Hayır, rüya görmeyen insan yoktur. Herkes rüya görür. Abi nereden biliyorsun? Yani hakikaten yani bu nasıl bilinebilir? Ona da tam kafam basmıyor yani. Rüya görmüyorum diyorsa görmüyordur canım, Allah Allah. Hayır, görüyorsun.
2: Tuncay Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
4: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Hakan Dünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarminlerde.
0: Buray.
3: Güzel soru var. Çok yaratıcı güzel soru var.
4: Bas git diyor şeytan. Aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özer.
5: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence, çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Bora Duran telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın. İnanın.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bizim şöyle bir huyumuz var arkadaşlar. Nadiren de olsa, böyle 40 yılda bir de olsa, böyle özel geceler düzenlemeyi seviyoruz. Böyle konseptli. Ne gibi? Mesela işte 90'lar gecesi. Kendi aramızda küçük, aile arasında. Yani işte kardeşim gelecek, yeğenim gelecek, en fazla bir arkadaş falan. Öyle, öyle bir gece yapmıştık mesela, 90'lar gecesi. 90'lardan klipler ayarlamıştım ben bir sürü işte. Ne bileyim, 90'larla ilgili marketten abur cubur bir şeyler almıştı falan. O yıllardan kalma, o yılları hatırlatan. Bilmiyorum, kaset maset mi koymuştuk masanın üzerine böyle. Hani o 90'lar duygusunu en fazla ne kadar yaşayabileceksek böyle işte. Klipler, 90'lar ürünleri falan filan. Böyle muhabbetler yapmış mıydık onu hatırlamıyorum. Çok eskiden yaptığımız bir şeydi. Böyle bir gece yapmıştık mesela kendi aramızda. Keyifli olmuştu. Bir gece işte böyle salonda yerde kahvaltı gecesi, böyle sucuğu, çayı, kızarmış ekmeği bilmem nesi falan. Kendi aramızda toplanıp böyle bir de korku filmi izleme. Böyle garip bir konseptti o birazcık. Ama eğlenceliydi bak. Bir şekilde aklımda kalmış. Güzel bir hatıra oldu. Yani böyle bir tane korku filmi ayarlamıştık. Ondan sonra korku filmi izlerken, bir yandan korku filmi izlerken, bir yandan da yerde kahvaltı. Böyle garip bir konsept. Ya makara olsun, eğlence olsun ya. Bir şekilde değişiklik olsun işte. Böyle geniş bir kahvaltı sofrası, yer sofrası. Ondan sonra başka neler yapmışlığımız var? Şey yaptık en son. Kırmızı gece arkadaşlar. Kırmızı gecenin olayı şuydu. Her şey kırmızı olacak. Kırmızı giyineceğiz, kırmızı ışıklar ayarlayacağız, kırmızılı bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra işte projeksiyonla duvara böyle kırmızılı bir şeyler yansıttım. Fotoğraflar, videolar. Bizim fotoğraflar klasörümüzden böyle kıpkırmızı, kırmızı ağırlıklı falan böyle bir sürü fotoğraflar buldum. Çok güzel denk geldi yani. Çok da böyle gerçekten tam böyle kırmızı temalı güzel fotoğraflar buldum. Onları slide gösterisi yaptım duvara yansıtıp. Böyle kırmızılı süsler falan aldık. Kırmızı balonlar şişirdik, her yer kırmızı balon. Zaten böyle led ışıklar falan, böyle bu ambiyans mesela. Meselelerine ben çok önem gösteririm. Meraklıyımdır yani. Evde böyle güzel raflar falan böyle aydınlatmalıdır. Her yere böyle kırmızı ayarladım. Ondan sonra böyle güzel, çok eğlenceli bir değişik bir gece oldu yani. Kıpkırmızı bir dünya. En son öyle bir şey yaptık. Konsept kırmızı gece. Gül falan almıştım böyle. Kurumuş gül yaprakları bir şeyin içine koyduk, kokulu. Yani ne bileyim abi, güzel oluyor. Hatıra oluyor. Eğlenceli oluyor. Çocuklar eğlenebiliyor falan. Böyle heyecanlanıyorlar o gece için. Size de tavsiye ederim yani. Güzel şeyler bunlar. Böyle renkler üzerinden gidilebilir. Kışa girerken mavi gece falan. Kışa merhaba partisi, mavi gece. Herkes mavili giyinecek. Mavi fotoğraflar, ekranda mavi ile ilgili videolar. Şey de bulmuştum bu arada kırmızı gecede. Bazı böyle meşhur kırmızı tonun çok belirgin ve hakim olduğu sinema sahneleri var. Ve o sahnelerle kolajlar yapmışlar. Böyle kısa 3-5 dakikalık videolar yapmışlar. Kırmızılı sahneler diye. Onları yansıttım duvara falan. İşte mavide de ona göre mavili kıyafetler, mavili yiyecekler. Mavili yiyecek ne olabilir bilmiyorum da. İşte atıyorum, tamam mı? Yani illa renklerle ilgili bir gece olması gerekmez. Bu sefer mesela 2000'ler gecesi yaparsın bir gece. 80'ler gecesi yaparsın. Ne bileyim, bir şarkıcı seçersin. O şarkıcının kliplerini ayarlayıp işte atıyorum Barış Manço gecesi. İşte ona göre belki yüzükler falan takıyormuş herkes. Böyle ünlü birisiyle ilgili konsept geceler olabilir. Barış Manço gecesi, Tarkan gecesi, bilmem işte Mustafa Ceceli gecesi yapıyormuşsun. Mustafa Ceceli gecesi. Pinhani gecesi falan. Kimin gecesini yapmak isterdiniz şarkıcılardan? Tekir gecesi. Öyle bir şarkıcı var ya. Tekir gecesi. Sadece buymuş. Olayımız buymuş yani. Şarkıcılarla ilgili geceler. Bütün müzik dünyasının A'dan Z'ye yani herkesin gecesini yapıyormuş. Ayla Çelik gecesi falan. Rana Türk Yılmaz gecesi. Böyle çok meşhur olmayan isimler. Ya renklerle ilgili olur, tamam mı? Şarkıcılarla ilgili olur böyle ikonik. Cem Karaca, işte ne bileyim Sezen Aksu falan. Böyle garip geceler olabilir. Garip gece. Bu gecemizin konsepti garip gecesi. Valla o bile olabilir aslında. Komik olur. Böyle herkes olabildiğince abuk subuk giyinecek, tamam mı? Yani olabildiğince abuk subuk bir sofra hazırlanacak. İçecekler olsun, yemekler olsun, çok uyumsuz falan. Kusma gecesi. böyle abuk subuk videolar hayal edeceksin, fotoğraflar vesaire. Yani gariplik gecesi. Onun bile üzerinde düşünülebilir yani. Aşırı derecede garip olmayacak da ne bileyim yani makul, komik olabilecek şeyler yapacaksın. Yani mesela bazı şeyler çok meşhur olmuş. Cadılar Bayramı falan. O kültür çok yayıldı ya. Siz de kendinize göre böyle konsept geceler uydurabilirsiniz sözünüz yani. Korku gecesi. Ne bileyim. Bilim kurgu gecesi abi mesela. Herkes metalik şeyler giyecek. Güzel bir bilim kurgu filmi izlenecek. Renkler ona göre ayarlanacak. Böyle bir şeyler. Sohbetler falan. Mesela ne bileyim kendi aranızda bilim kurguyla alakalı nasıl bir oyunu olabilecekse. Yani ne bileyim soru sorarsınız mesela. Zaman yolculuğuyla ilgili ne düşünüyorsun falan filan.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

İnternette şöyle bir şey olmaya başladı arkadaşlar son zamanlarda. Sizin de başınıza geliyordur diye tahmin ediyorum. Sürekli aynı videoların karşınıza çıkmaya başlaması. Çok uzun zamandır böyle belki, bilmiyorum. Bir adam var mesela, sarıklı sakallı, şal varlı, işte elinde bir tüfek var. Dinle ilgili bir şey söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte ölmeyeceğini ispat etmeye çalışıyor. Dua ediyordu da bu dua beni koruyacak mı diyordu. Oruçlu olduğum için ölmeyeceğim mi diyordu, bilmiyorum. Silahla kendisine bir ateş etme denemesi yapıyor. Adam orada ölüyor. Bir tane böyle bir video var. Gene çıktı karşıma az önce. İşin ilginç tarafı şu. Bu videoları haber siteleri yeni olmuş bir olay gibi yayınlıyorlar. Bu garip oluyor yani. Bilmem nerede işte bir adam ölmeyeceğini ispat etmeye çalışırken tüfekle kendini öldürdü diye yeni bir haber gibi yayınlıyorlar. Şöyle bir video var mesela, onu da paylaşmışlar bir haber sitesinde. Yaya geçidinde duran araca yayanın gösterdiği tepki izleyenleri şaşırttı. Neymiş yayanın tepkisi? Üstü açık spor bir araba tam yaya geçidinde duruyor. Yaya da o üstü açık spor arabanın üstüne basarak, koltuklarına basarak geçiyor. Tepkisini böyle gösteriyor ama bu çok eski bir video. Yeni bir şeymiş gibi haber sitesi yayınlamış. Bunu böyle çok oluyor son zamanlarda. Yani ne yeni ne eski, ne zaman olmuş bu olay. Oradaki kişi yaşıyor mu artık onu bile bilmiyoruz yani.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Böyle araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen şehir magandaları var ya abi. Bunlar herhalde hiç bitmeyecek ya. Ya şunu anlamıyorum ben, tamam, aracımda yüksek sesle müzik dinlemekten ben de hoşlanıyorum, tamam mı, bazen. Her zaman değil ama bazen içimden geliyor şarkıya, gerçekten birden böyle çok yükseliyorum, yükseltiyorum sesi. Ama bunu yaparken pencerem kapalı oluyor yani. Meğer yalan söylüyormuşum. Öyle bir şey yok abi, asla yani. Geçenlerde denk geldiğimde çarşı içinden geçiyorum. Ya adamlar iki kişi arabada böyle yavaş yavaş gidiyor, bir de trafikte sıkışık. Camlarını açmışlar abi. Öyle bir yüksek sese Sinan Özen bağırıyor ki. O gidiyor, o gidiyor diye bir şeyler söylüyor. Tam hatırlamıyorum ama bir arabesk şarkı böyle. Ya bütün çarşı inliyor yani. O gidiyor, o gidiyor diye Sinan Özen bağırıyor. Ya çok garip bir durum. Tam yanından geçiyor bak, tam yanından yarım metre falan var arada herhalde. Ben kaldırımda yürüyorum. O tam yanımdan geçiyor. Sinan Özen o devasa sesiyle o gidiyor. Sen artık ne diyorsa şarkıda. Böyle baka kaldım, tamam mı? Ya sanki o sesin dışarıdan bizim tarafımızdan duyulduğunun farkında değiller gibi. Böylesine garip bir olay. Çok ilginç gerçekten. Hadi ben kendimi geçtim. Orada evler var, uyuyan insanlar var, hasta insanlar var, uyuyan çocuklar var falan yani. Çok büyük görgüsüzlük hakikaten. Bitmedi gitti bu magandalar abim.

Size ilginç bir müzik bilgisi vereyim mi arkadaşlar? Hani şöyle bir şarkı vardı. Herkes bilmez, Z kuşağı bilmez büyük ihtimalle de. Çok meşhur bir 90'lar şarkısıdır aslında. 1997 yılında çıkmış. Orçun diye çok genç bir şarkıcı vardı. Çocuk gibiydi, hatta o kadar gençti yani. O özelliği de ön plandaydı. Slow bir şarkı yapmıştı şöyle. Hani gece inmeden kapımı çalacaktın. Şu şarkı dinleyelim birazcık.

0: İşte bu şarkı abi birçok kişi de hatırlamıştır diye düşünüyorum. İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısını yapan kişiymiş aynı zamanda. Bom. Nasıl ama? Çok ilginç bir bilgi değil mi? Duyunca çok şaşırmıştım. Gerçekten çok ilginç müzik bilgilerinden birisidir.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçe Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Oto Analiz Ekspertiz, Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
7: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Rekor büyüklükte kuyruklu yıldız yaklaşıyor. Gökbilimciler UN-271 adlı kuyruklu yıldızın büyük miktarda karbon monoksit gazı püskürterek güneş sisteminin içine doğru ilerlediğini tespit etti. Uzak dursun efendim, yeni bir felakete ihtiyacınız yok. Bir uzay teleskobu vardı ya arkadaşlar, James Webb uzay teleskobu. 2022 yazında mı 2023 yazında mı ne, hatta biz köydeydik, kurban bayramı tatili zamanlarıydı, böyle çok geç bir saatte canlı yayında James Webb uzay teleskobunun çektiği ilk görüntüleri paylaşacaklardı. Yani insanoğlu o güne kadar görmediği şeyleri görecekti uzayda. Ya o gece insanoğlu daha önce hiç görmediği uzaklıkları görecekti uzayın derinliklerinde. James Webb uzay teleskobu çünkü şimdiye kadar kaydedilen en uzak yerlerin görüntülerini kaydetmiş olacaktı. Çok heyecan verici değil mi? Öyleydi gerçekten. Tarihi bir geceydi yani. Ben de çok merak etmiştim. Sosyal medyada gündem olmuştu. YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam NASA işte canlı yayının geri sayımını başlatmıştı. Çok geç bir saate tekabül ediyordu ve gerçekten çok uykum gelmişti. Alarmımı korumuştum falan. Gözümden uyku akıyor. Uyumamaya çalışıyorum. Çok merak ediyorum çünkü görüntüleri. Ondan sonra neyse abi, paylaşmışlardı. Gerçekten çok güzel. Böyle binlerce yıldızdan, galaksiden oluşan çok büyüleyici bir fotoğraftı gerçekten. Hatta birkaç fotoğraf paylaşmışlardım. Şimdi yeni bir video izledim arkadaşlar. Barış Özcan paylaşmış bu videoyu. Yeni bir teleskop yapılmış arkadaşlar. Çok ilginç bir proje gerçekten. Teleskop bir video kamera. Yani teleskop devasa bir video kamera. Kamyon boyutuna yakın büyüklükte devasa bir mercek düşünün arkadaşlar. Bir video kamera böyle, yani DSLR fotoğraf makinelerinin merceğini düşünün arkadaşlar. O ön kısımdaki silindir şeklindeki yapıyı düşün. Onun neredeyse bir kamyon boyutunda büyük olan versiyonunu düşünün. O kadar büyük bir video kamera yapıp bunu bir teleskoba monte etmişler. Şili'de bir yerde, böyle çok yüksek bir dağın tepesinde galiba. Karanlık bir bölge orası. Yani uzay gözlemi yapmak için güzel bir yer. Oradaki bir teleskoba monte etmişler ve 7/24 uzayı gözlemliyor bu kamera. Bu kadar büyük, devasa bir kamera, özel bir kamera. Yani uzayı gözlemlemesi için özel olarak dizayn edilmiş. Ve arkadaşlar işin güzel tarafı, bu kameranın kaydettiği görüntüleri bir internet sitesinden anlık olarak görebiliyorsunuz. İnanılmaz yüksek çözünürlükte uzayın derinliklerini görebildiğiniz bir fotoğraf var. Böyle parmağınızla büyüt büyüt büyüt bitmiyor. Sürekli zoom yapıyorsunuz ve netlik kaybolmuyor. Galaksiler, yıldızlar, rengarenk böyle gök cisimleri. Gerçekten çok iyi bir proje. Çok büyüleyici bir şey yani. Onları ilk defa görüyor bu arada insanoğlu. Hani o az önce James Webb'in çektiği fotoğraflardan bahsetmiştim ya. Şimdi bu da en az onun kadar büyüleyici bir şey aslında. Bu çok konuşulmadı. James Webb çok popüler olmuştu. Her yerde James Webb'den bahsediyordu falan. Bu mesela o kadar popüler olmadı. Bu teleskobun adını bile bilmiyorum mesela. Ama ya çok büyüleyici. İnsanoğlunun uzayın derinliklerinde şimdiye kadar görmediği çok uzak yerlerdeki binlerce, yüz binlerce yıldızı ve galaksiyi, o uzaysal yapıları bize gösteriyor. İnsanoğlu bunları ilk kez görüyormuş yani. Çok büyüleyici bir şey. Barış Özcan'ın YouTube kanalında açın arkadaşlar. O videonun altında linki var. Şimdi hatırlamıyorum sitenin adını. Oradan anlık olarak teleskobun çektiği uzay görüntülerine bakabilirsiniz. Çok acayip, çok güzel bir şey yani. Meraklısına

0: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir ara bir fon olayı oldu ya, fonların tasfiyesi ve insanlar zarar ettiler. Fonları ortadan kalktı mı ne oldu bilmiyorum ben bu meselelerin neyin nesidir ama bir güruh zarar etti. Sosyal medyada paylaşımlarını gördük de öğrendik, işte bir sürü insan şu kadar kaybetmiş falan filan. Şöyle bir paylaşım gördüm, kızım birisi işte anlatmış bu kaybını. İşte şu kadar para kaybettim, bankada şu vardı, şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu, şimdi bütün birikimim bitti falan filan böyle. Video kaydetmiş arkadaşlar ve böyle hani üzgün halini çekmiş, telefona bakarken bilgisayar başında endişeli halini çekmiş, elini yüzüne koyuyor falan ağlamaklı, ağlarkenki halini çekmiş galiba, depresif halleri böyle yani perişan oldum temalı bir sürü halinin videosunu çekmiş, üşenmemiş yani. Ya anlattığı gibi perişan bir halde olsa değildir demiyorum ama yani sen böyle bir şey yaşamışsın ya, bu video için ortaya koyduğun, sarf ettiğin efor, ya bunu nasıl yapabiliyor insanlar ben anlamıyorum ya. Gerçekten yani iki tık için mi gerçekten bu? Azıcık bir etkileşim için mi? Yoksa bak şunu anlarım, tamam mı? Ciddi bir içerik üreticisisindir. Buradan geçimini sağlıyorsundur. Bu senin işindir yani. Nasıl bir işe gitmek zorundasındır. Mesela başına böyle bir şey geldi diye işine gitmeyecek misin? Gideceksin işine. Bu da onun gibi bir şeydir. Bir şey üretip paylaşmak zorunda hissediyordur kendini. Hissetmeyi bırak, öyledir yani. İş olarak addediyordur. Bak o ayrı mesele. O zaman bir nebze anlı. Bir nebze değil, anlarım yani. Gene de garip gelir ama. Yani başına böyle bir şey gelmiş kız. Nasıl bütün bu sinematik sahneleri, yani o halini çekmiş üzgün, böyle perişan halini çekmiş, yatarken uyumaya çalışırken ki halini çekmiş falan filan, yani bütün bunlar bir senaryo istiyor ya, uğraşman gereken şeyler bunlar yani, müziğini koymak, editini yapmak falan, o perişanlık hali içinde bir de. Ama diyorum ya, işinse okey bir şekilde. Gene de garip gelir ama özellikle de hani bu senin işin falan değilse, yani bu bir geçim kapısı değilse senin için, özellikle de o zaman yani ya abi bu bir ruh hastalığı ya. Sen yüz binlerce TL kaybetmişsin mesela. Ya ben bir sanal gerçeklik gözlüğünden dolandırıldım diye gözüme uyku girmedi. Bırak sosyal medya için video çekeyim diye uğraşmayı. Düşünmek aklımın ucundan geçmez yani. Garip bir çağda yaşıyoruz ya.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri. Hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

eksik, bende olan. Seni gelip böyle çalan, bize düşman.

0: Teşekkür ederiz.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçe Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor, gönlüme gömülen emin ol.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
12: Reklamları dinlediniz. Evet.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'te.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Manşet'te Açık Oturum programından herkese merhabalar efendim. Bizleri Manşet Gazetesi YouTube ve Facebook sayfalarından canlı olarak izlemektesiniz. Aynı zamanda 99.1 Fresh Radyo'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bundan sonra artık gazeteci büyüğümüz Sayın Abdurrahman Akbaba ile birlikte her hafta farklı konu ve konuklarla sizlere bu ekranlardan sesleneceğiz. Bugünkü konuğumuz Anahtar Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Sayın Hacı Ahmet Sivri ve yine gazeteci büyüğümüz Sayın Abdurrahman Akbaba olacak. Sayın Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli büyüğüm, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olur inşallah. Sağ olun. Hayırlı efendim. Yayınlara vesile oluruz inşallah.
0: Tabii ki bundan sonraki haftalarda dediğim gibi Abdurrahman Akbaba ile birlikte dilimiz döndüğünce sizlere bu ekranlardan Kahramanmaraş'tan farklı konu ve konukları, gerek Kahramanmaraş'ın sorunlarını burada masaya yatıracağız. Dulkadiroğlu, Anahtar Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Hacı Ahmet Sivri ile başlıyoruz programımıza. Sayın Başkanım, hoş geldiniz diyorum. Evet Başkanım, Anahtar Parti kurulalı 2 yılı aşkın bir süre geçti üzerinden. Sizi bir tanıyalım. Ya tabii Kahramanmaraş sizi tanıyor ama yine bir tanıyalım sizleri Başkanım.
2: Öncelikle programa bizi davet ettiğiniz için Anahtar Partisi ailesi olarak sizlere teşekkür ederiz.
0: Sağ olun başkanım.
2: Partimiz adına. Buradan araçlarında, radyo başında bizleri dinleyen, Manşet gazetesinin sosyal medyalarında bizleri takip eden hemşerilerime saygılar, sevgiler sunarım. Dünkü okul saldırısındaki yaralanan öğrenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Malum Kahramanmaraş olayının üzerinden kısa bir zaman geçti. Bu gibi olaylar hepimizi üzüyor. Bu anlamda tekrar milletimizi geçmiş olsun diliyorum. Bir daha böylesi olaylar yaşanmaz inşallah. Ben Hacı Ahmet Sivri, Dulkadiroğlu Anahtar Parti ilçe başkanı. Şehrin evladı, ilçenin evladı. Burada doğmuş, ticari faaliyetlerini burada devam ettiren, çeşitli STK'larda yöneticilik yapmış, halkın içerisinde olan, halkın hizmetinde olan, siyasi faaliyetlerinde de kurucu ilçe başkanı ve daha sonrasında kongre ile ilçe başkanı devam eden, şehrin hizmetkarı Hacı Ahmet Sivri'm ben.
1: Evet başkanım, gerçekten tabii her yerde sizi görüyoruz. Şehrin her birçok etkinliklerde varsınız. Dulkadiroğlu olarak da Anahtar Parti her yerde var ama siz biraz daha böyle etkinsiniz. Şimdi Dulkadiroğlu aslında üzerinden başlayalım diyeceğim de öncelikle şunu sormak istiyorum. Şehrimizde bir kültür yolu festivali oldu. O yaklaşık 10 gün sürdü, 8-10 gün. Ancak siz de bir ilçe başkanısınız, kurumsal bir yapınız var. Bu noktada Kültür Yolu Festivali'nden herhangi bir şekilde neden bu soruyu soruyorsunuz derseniz de Kahramanmaraş'ın tarihi ve turizm kimliği açısından Dulkadiroğlu çok önemli. Bütün tarihi eserler, çarşılar, diğer alanlar orada. Bu noktada sizin herhangi bir bilginiz oldu mu bundan? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Burada ben bir araya girmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Şimdi şöyle. Yani Kahramanmaraş'ta bir etkinlik yapılıyor. Aslında bu Türkiye çapında yapılan bir etkinlik. Ama sonuçta tabii ki yani deprem bölgesi Kahramanmaraş. Aslında o Kültür Yolu Festivali'nin daha çok reklamının olması gerekir ki. Ama maalesef bakanlık tarafından Kahramanmaraş'taki basın adeta yok sayıldı diyebiliriz. Evet. Burada.
1: Siyasetçiler de yok saymış, bunu bir öğrenelim.
0: Evet.
2: Şimdi burada programda kalemi güçlü olan ve şehirde söz sahibi iki basında tecrübeli gazeteci abilerimizle program olması bizi ayrıca memnun etti. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Kültür Yolu Festivali'ne Kahraman şehrimiz ilk defa böyle bir festival oldu.
1: Doğrudur.
2: Bunu ilk duyduğumuzda çok sevindik. Yani
1: heyecanlandık.
2: Kültür Bakanlığı'nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü dahi Antep'te olması, her zaman kültürde bizim ikinci planda olmamız gibi konular her zaman gündemde olmuştur. Böylesine bir etkinliğin şehrimizde olması ilk duyduğumuzda bizi sevindirdi. Ama bu yeterince bir Kahramanmaraş fuarı gibi ilgi, alaka, tanıtım görmedik. Gerek ulusal basında, gerekse yerel basında böyle bir kültür festivalinin yapılacağı, yapılacaksa da programın akışı, evet, tüm STK'ların daveti, Kahramanmaraş'taki basının daveti, onları organizasyonun içine katma şeklinde bir, evet, profesyonel bir bakanlığın düzenlemiş olmasına rağmen etkili bir tanıtım olmadı. Bu da şehrimiz açısından yine sınıfta kaldık. Bunu mevcut hükümet yetkilileri, mevcut yöneticiler bunu daha iyi organize edebilirlerdi. Bakanlıkla bir temas halinde olup. Çünkü bundan önceki milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal bir dönem, evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Yani buna aslında Kahramanmaraş yabancı da değil bu ulaşımda, koordinasyonda, iletişimde. Yani burada sınıfta kaldılar. Sanatçılar geldi gitti. Yeterince bir ortam oluşmadı. Şehri katamadılar. Tanıtım yapamadılar.
0: Ya birçok insanın da yani böyle bir kültür yolu festival olduğundan haberdar bile değil.
2: Ya bizim mecbur, bizim ben sıra, benim haberim oldu ama resmi bir davet, diğer partilerde resmi bir davet.
3: Hiçbir resmi bölümüne katıldınız mı başkanım?
2: Hiç görmedik. Yani şöyle diyecektim efendim. Evet. Böyle hatırı sayılır sanatçılar organize ediyorsunuz. Deprem bölgesinin moral motivasyonu tanıtımı noktasında gerekli bir bütçe ayırıyorsunuz. Yani bu bütçenin boşa gitmemesi lazım. Yani yapıyor gibi yapıp da milletin parasını, vatandaşlarımızın parasını da boş harcamamak lazım. Yani bir organizasyonu yapıyorsak, organizasyonu böyle ciddiyetle, devlet ciddiyetiyle yapılması lazım. Burada sınıfta kaldılar. Biz de diyoruz ki anahtar parti iktidarında biz bu gibi organizasyonları yapacağız ama böyle daha nizami, daha devlete yakışır bir şekilde yapacağız inşallah.
3: Toplumun her kesimini kucaklayarak, herkesi dahil ederek.
2: Yani. Buradan da ben Abdurrahman Bey'in bir sosyal medyasında sitemini gördüm haklı olarak. Çünkü basında bir nevi denetleme görevi var basın aynı zamanda.
3: Pazarlama ve denetleme.
2: Tabii doğru. Denetleme görevi var. Burada da en doğal hakkı bunu sorması, bunu kamuoyuyla paylaşması. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ederim. Partim adına, şehrim adına, ilçem adına.
0: Sağ olun efendim. Ya şimdi başkanım biz de istiyoruz ki hani şehrimizin bir reklamı olsun, şehrimizin adı duyulsun, işte deprem yaşamış bir şehirde. Yani böyle bir etkinliğin yapılması güzel ama ya bunun reklamı olmadıktan sonra buraya vatandaş insan çekemedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Bizim amacımız burada şehrimizin reklamı olsun.
3: Evet, sorayım mı? Başkanım gerçekten en son Bertiz boyalı güreşlerindeydik. Bertiz'e tünel yolunda ölme gibi muhabbetlere şahit olduk. Geçen sene muhalefetteyken Sayın Milletvekili İrfan Karadutlu ben tünel getireceğim demişti. Bu sefer de Fırat Bey'i işaret etti ancak yolunda da ölürüm diye karınca misali örneğini verdi. Yani bu tünel hayal mi, yolunda ölürüm işi oraya götürüyor aslında, neler söylersiniz?
2: Şimdi buradan Bertiz'de hemşehrilerimize saygılar, sevgiler sunarım. Bertiz Boyalı Festivali'ndeki boyalı mahalle halkımıza da ayrıyetten ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ederim.
3: Evet,
2: çünkü
3: çok güzel.
2: Bertiz yaklaşık rakamda yanılabilirim 36-37 parça. Ben Büyükşehir Yasası'nda mahalle oldu ama köy olarak diyeceğim.
3: Tabii köy zaten.
2: Köylerin birleşimiyle oluşan ortak bir isim Bertiz. Hı hı. Buradan ve lokantanın olmadığı tek bölge Bertiz. Hmm. Gördüğünüz gibi festivalde herkes gelen misafirleri evde kaplar kaynar, yemekler pişmiş, aplar yemekler hazırlamış, her ortam içli köfteler yapılmış, yemekler yapılmış. Keselerine bereket diyorum. Misafirperverliklerinden dolayı buradan boyalı hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız. Bu ayrıca bunu araya sıkıştırmış olalım.
3: Çok güzel.
2: Bertiz Boyalı devam ederek gideceğim. Bertiz Boyalı Festivali aslında daha öncesi 30.sü düzenledi biliyorsunuz. Belediyeler de olmadan, hı hı, halkın kendi gücüyle yapmış olduğu, köy halkı tarafından organize edilen, şurada 3-4 sezondur belediyeler dahil oldu da güreş, evet, belediyelere geçti. Daha öncesinde atadan dededen Ya yani buradan rahmetli Resul abim, benim abimdi.
3: Evet.
2: Beraber görev de yaptık. Resul Arslanhan gibi, Fahri Yaşar gibi, Murtaza Kaya vardı, Murtaza Yaşar gibi, Timur Bangalı abilerimiz gibi, Balıkçılar gibi, Çavdar ailesi gibi, bu ailelerin ortaklaşa düzenlediği bir festivaldi. Burada belediyeler el attı, bize bir saha yapıldı, dar olmamakla beraber. Orada bazen siyasetçiler bir cümleyi söyler, muhalefetteyken de söyler. Ama günü geldiğinde yapma veya güç olan bir yerde olduğu zaman onu yapma iradesini bekler halkımız. Sayın İrfan Karalıklı vekilimiz şahsiyette iyi biri. Biz herkes şahsiyette iyi biri. Biz şahsını konuşmayacağız, siyaseti tamam. konuşacağız. Şehrimize ne kazandırıyor, bölgemize ne kazandırıyor? Merkezi hükümetten şehrimize hangi büyük yatırımları kazandırıyor bizi bağlayan bölümü? Kendisi mikrofonu eline aldığı dakika biliyor ki Bertizli hemşerilerimiz uyanıktır. Bunu en iyi AK Parti hükümeti gördü.
3: Evet.
2: Belediye seçiminde %86 almış oldukları oyu hiç hazırlıklı olmamasına rağmen Refah Partisi'ne kaptırdılar. Bertizlilerle ne kadar akıllı olduğu, Bertizli'nin adamın oynanmayacağını, Dulkadırlı halkıyla oynanmayacağını AK Parti bunu denedi ve gördü. Artık daha temkinli gidiyorlar. Konuşmaya başlamadan önce halk ayağa kalktı. Tünel, tünel demeye başladı.
3: Evet,
2: çünkü
3: enteresan bir şey
2: oldu. Bir yıl önceki kendisi muhalefet partisindeyken, yani Deva Partisi'ndeyken tünel yapılmalı. Buranın tüneli hak ediyoruz sözünü orada halk hemen hatırlayabildiği için kendisi daha önce de çalışılmış bir cümleyle
3: evet.
2: karınca örneğini verdi. Haca gidemezsem de yolunda ölürüm misali.
3: Evet.
2: Şimdi bu siyasi bir cümle, geçiştirme bir cümlesi. Biz Bertiz'e tünel tabii ki hak ediyor ama bundan önce o bulunduğun ortamda, konuştuğun ortamda şebeke çekmiyor. Yani Bertiz Boyalı'da şebeke çekmeyen bir yerde günümüz 2. yüzyılı dediğimiz bir dönemde Türkiye yüzyılı dediğimiz bir dönemde bulunduğun ortamda tünelden bahsediyorsun, senin şebeken çekmiyor, verici yok. Yani sen bırak tüneli, bence önce o şebeke işini halledilmesi lazım.
3: Canlı yayın bile yapamadık, doğru söylüyorsun.
2: Yani devam edeceğim. Biz Bertiz'in her zaman işli dışlıyız. O gün biz gittik, Bertiz'de yaban hayvanı, yaban domuzu.
3: Evet.
2: İnsanlar bağlarına bahçede giremez oldular. Bir tanesi yazmış, ben orada yaban domuzuyla alakalı açıklama yaptım. Vatandaş haklıdır, eleştiri yazar. Siz ne yapacaksınız yani domuzları mı? Hayır, bunu biz inceledik. Düzenli avcılara izin vererek.
3: Sürek avı.
2: Gerekli teknolojinin imkanlarına faydalanarak hayvanların bu koku, bazı ilaçlı kokuları gelmiyormuş. Bunları kullanarak.
3: Doğru.
2: Bazı değişik frekanslı sesleri bağ kenarlarına yaparak veya telkit anlamındaki köylülere destek vererek bu insanların yaban domuzundan kurtarma eğilimlere, kurtarma faaliyetlerine girilmesi lazım.
3: Doğru.
2: Bertizli hemşerilerin tünelin yanı sıra bu gibi sorunları var. Tünel yanı sıra bugün Çağlayan Cerit yolundan bahsediyoruz. O yolu da yaptırabilirler. Yani bu tünelden daha önce olabilir. Sen Çağlayan Cerit yolunun 11-14 birinci etap dediğimiz kısmını yaptırdın.
3: Evet.
2: Ondan ötesini yapırsa Çağlayan Cerit'e kadar Bertizli hemşerilerimiz o yolda kullanabilirler. Yani istenildiğinde Fatih Mehmet Erkoç döneminde Allah razı olsun kim taş üstüne taş koyduysa.
3: Evet, sizin bu yönünüzü çok takdir ediyorum.
2: Tabii ben
3: teşekkür kabiliyeti.
2: Allah razı olsun. Yedikuyulara kadar çok güzel bir yol yapıldı. Dağa deldiler. Dağa aşağı indirdiler. Kotparkı'na indirdiler. Çok güzel bir yol yapılıyor. Şunu diyebilir. Biz de Yedikuyulardan sonra Bertiz'e giderken yolu iyileştireceğiz. Ilıcı'ya kadar, Karamanlı'ya kadar o yolu kullanabilir. Tünelden öncesini söylüyorum. O yolu
3: çok güzel.
2: Böyle virajlarını bitireceğiz. Bak Fırat Başkan oraya bir köprü yapmış, işi rast gelsin. Köprüden sonra da o yollar Karamanlı'ya kadar, Ilıcı'ya kadar güzelce yapılabilir. Yani yapmak iste yeter ki. Bahane. Biz de diyoruz ki, bir de diyor ki orada ben şunu dikkat ettim.
3: Evet.
2: Artık sen AK Parti'desin. Zamanında çok rahat konuşabildiğin, çok rahat eleştiri yapabildiğin, insanlarla artık beraber oldun, siyasetçilerle beraber oldun. Artık yapma, yürütme makamındasın. Sen artık millet seni yapma makamında gördü artık. Sen karınca yolunda ölmekten ziyade Onu nasıl yaptırabiliriz? Nasıl hizmete sokabiliriz?
3: Yaşatma yolunu tercih edeceğiz.
2: Yani ölmeyeceğiz, yaşatacağız. Bu anlamda ben bir siyasi cümle olduğunu düşünüyorum. Ertizli hemşerilerimiz de o cümleye de çok yani şey yapmadı işin doğrusu. Yani demek ki hayal bir cümle olarak kullanmış dediler. Ama Bertiz'e tünel yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben Doğu'da gezdim, Karadeniz'de gezdim. Görseniz iki tane, üç tane az evlerin dahi olduğu yerleri, yolları gidin gezdiniz.
0: Ya bugün suyun altından artık tünel yapılıyor.
2: Yani övündüğünüz en çok ben bu hükümetin Kahramanmaraş'a yaptığı en büyük eserlerden en başında gelecek bana göre Göksun tünelleridir. Ama bir Zigane tüneli bu tünelleri toplamı kadar.
0: Evet.
2: Yani biz Gerizmeyen görmüyoruz. Doğu turu yaptım. Doğu'nun ilçelerin yolları Kahramanmaraş'ın yollarından daha iyi.
3: Doğru.
2: Yani hizmet alamıyor Kahramanmaraş. Bu da siyasetçilerin yüzüne. Evet.
0: Şimdi Bertiz'den bir izleyicimiz mesaj almış başkanım. Cumartesi günü ceviz ağacından düştüm. Ambulans Kahramanmaraş'tan geldi demiş. Tabii ki yani aslında orada da bir
2: Kıraniş sağlık İrfan Bey'in işte bak
0: lazım.
3: Bu yani ismi de söyleyelim bu arkadaşım.
0: Hastane tabii. Bu arkadaşımız Dursunlar. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Dursunlar değil. Sadece isim benzerliğinden. Ya aslında oraya da bir proje yapılması elzem başkanım. Yani bir mini bir hastane.
2: Şimdi işte tam İrfan Bey'in kendisi tıp doktoru biliyorsunuz. Tam
3: geçtiğimiz haftalarda orada da
2: yani
3: sağlık müdürü de gezdirdi.
2: Tam kendinin görevi. Doğru orada bir merkezi noktada Bertiz'e otobüs Büyükşehir Belediye Başkanımız oraya otobüs gönderebilir. Bir Bertiz'e ambulans noktası ayarlanabilir. Yani bunlar yapılabilecek şeyler, basit şeyler. Bir de diyor İrfan Bakır'ın takipçisi olacağız. Takip makamı da kendisi değil, biziz. Kendisi yürütme makamında.
3: Oo.
2: Takipçi olan biziz yani, muhalefet partileridir. Biz takip edeceğiz. Verdiğiniz sözü yapıyor mu, yapmıyor musun? Biz takipçiyiz. Siz takipçi değilsiniz.
3: İcra makamı.
2: İcra makamı.
3: Bravo. Sayın vekilimizin de buradan kulaklarını çınlatmış olalım. Yani.
0: Ya başkanım şimdi şöyle tabii. Dul Kadiroğlu şehrin tarih ve turizm kimliğini taşıyan bir ilçe aslında. İşte bugün Kapalı Çarşı, bunun yanında yine birçok mahallelerde işte özellikle bu Namık Kemal tarafında Germenika var. Ya şöyle baktığımızda tarih kültür adına da açıkçası kente yapılan bir hizmet yok. Bunu nasıl değerlendirirsiniz başkanım?
2: Şimdi Mahmut Bey çok güzel bir konuya temas ettiniz. Kahramanmaraş demek bana göre Dul Kadiroğlu demek. Bugün 12 Şubat'ın tarihine bakınız. 2000 yılındaki 12 Şubat'ın fotoğrafına bakınız. Bu tekerek yoluna. Köy evet. Gibi. Bina dahi teklik.
0: Evet.
2: Esas Kahramanmaraş Dul Kadiroğlu. Kadim mahalleler burada. Divanlı, İsa Divanlı, Ekmekçi, Kurtuluş. Bu mahalleler aslında Dul Kadiroğlu Kahramanmaraş. Bugün Yeni Sanayi İsteti Kahramanmaraş'ta. Şehrin ilk kurulmuş Sümerbank Dul Kadiroğlu'nda. İlk holdingleri Dul Kadiroğlu'nda. Bugün Kahramanmaraş'ta söz sahibi firmaların, büyük devasa tekstil fabrikalarının hepsinin ilk kurduğu yer Dul Kadiroğlu. Yani ben Dul Kadiroğlu'nun ismi de zaten bir devletten alıyor. Dul Kadiroğlu Beyliği'nden alıyor.
3: Tabii beylik.
2: Yani biz devletin kökümüz. Üzerinde duran, devletin üzerinde devlet ismini almış bir ilçeyiz. Bugün Dul Kadiroğlu gündüz nüfusu 12 Şubat'ın ikiye katlıyor gündüz nüfusunu. Çünkü niye? Sanayi bu bölgede. İnsanlar sadece ev ihtiyacından dolayı akşamlar evine gidiyor. Gündüz Kahramanmaraş'ın trafik çilesini çeken bölge Dul Kadiroğlu. Ulaşım sıkıntısını çeken bölge Dul Kadiroğlu. Aslında şehir Dul Kadiroğlu. Siz Dul Kadiroğlu'nu tarih anlamında gerekli yatırımları yapmak zorundasınız ve gün yüzüne çıkarmak zorundasınız. Evet. Bakınız ben Germenika ile alakalı oraya gittim. Böyle barakalar yapılmış. Atıl bir durumda.
3: Maalesef işler
2: Göbekli Tepe'ye de gittim. Oranın tarihini de gezdim. Turlar düzenleniyorlar. Bir firma oraya sponsor olmuş. Tur düzenleri oraya gezdiriyor, dolaştırıyor. Ya bizim tarih olarak, medeniyet olarak Germenika daha eski bir medeniyete sahip. Daha güzel eserleri var. Komşuluğumuz onu yapıyorsa biz daha iyisini yapamaz mıyız? Antep Zeugma diyoruz mesela. Ondan daha güzel yerlerimiz var bizim. Bunu tanıtımda ve Kültür Bakanlığı da ne yazık ki geçmişte mevcut hükümetteydi. Yani onun döneminde de yapılmadı.
3: Maraş'taydı.
2: Devam ediyoruz. Maraş Kalesi yeni açıldı. Yine emeklerine sağlık.

0: demeye getiriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Sadece eleştirmek için de buradayız. Niye buradayız biz? Eleştirmek için burada değiliz. Yetkiyi verin Yavuz Başkan'a. Verin Anahtar Parti'ye. Biz yapacağız. Eksikleri biliyoruz. Yani hep devamlı siyaseti eleştirme anlamında yapmıyoruz. Bu eksikleri biz yapacağız diye diyoruz. Bunlar yapılabilecek şeyler.
1: Doğru.
0: Efendim.
1: Başkanım biraz şey yapalım. Yorumlara bakalım Mahmut Bey. İzleyenler bayağı başkanıma Fatih Uçluk Hayran Başkanımız, il başkanı programı izliyor. Sayın Akbaba'ya, Mahmut Bey'e ve Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Sayın Hacı Ahmet Sivri'ye selamlarımı ve iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum demiş. Hemen Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanımız Yakup Uğur Beyefendi hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Bizlere selam etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz.
2: Buradan çok uçum.
1: Evet, belediye meclis üyesi yine yerel yönetimlerden sorumlu sizde.
2: Evet.
1: İyi yayınlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Evet, yukarıda hemen dursunlar geri. Selamun aleyküm kıymetli başkanım. Hemen Davut Kekeç giriş yapmış. Okuyabilirsin Mahmut
2: Kılıç,
1: Bey.
2: Davut Kılıç.
1: Evet.
2: Bu memlekete gönül vermiş, gecesini gündüzden kadar her defasında memleketin diyen bir alan da halka hizmet yetersiz, halkın refahı için değil zor durumdadır diyen, hakkın sorunu kendi derdi gibi gören başkanımızın her daim arkasındayız demiş.
1: Evet, Hakkı Yavşan, Anahtar Parti memleket için her zaman her yerde iyi yayınlar Hacı Ahmet Sivri Başkanımıza ve sizlere selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Böyle yayınımızı izleyip de yorum yazanlarımız da var. Evet, Başkan Mahmut Bey buyurun.
2: Başkanım şöyle, hani tabii her şey Dulkadiroğlu'nda dediniz. Bugün baktığınızda yollar da Dulkadiroğlu'nda. İşte sanayi kavşağı dediğimiz bir nokta. Şimdi orası rahatladı. Bir kavşak değildi aslında. Farklı bir sistemle o yolu yaptılar. Hemen ilerisinde Mado kavşağı var. Burayla ilgili ne düşünüyorsun? Ya şöyle, tabii buralar karayollarının uhdesinde ama ya karayollarının çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle doğu bölgede.
0: Şimdi
2: bir Çağlayan Cirit yolu vardı biraz önce bahsettiğiniz.
0: Yol üzerine gidelim. Yapılan hizmetlerden dolayı işte gerek İstiklal Üniversitesi Karacasu Kavşağı, gerek Sanayi Kavşağı yapanlardan, gündeme getirenlerden Allah razı olsun. Ama komşu veya büyük şehirlerde bu işler bitmiş. Bu işler hükümetin en güçlü olduğu dönemlerde, ekonominin en iyi olduğu dönemlerde yapılmış ve bitmiş. Bizde ekonominin en kötü olduğu dönemlere denk getirdiler. O da bir türlü bitmek bilmiyor. Başka şehirlerde böyle bir altyapı, akıllı kavşak sistemi kalmamış, bitirmiş adamlar. Başka çalışmalara, başka kültürel
2: deniz
0: çalışmalara.
2: Deniz getirmenin derdine düşmüş adam.
0: Şimdi. Ya onu bilmiyorum. Deniz. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Geç kalmış bir çalışma ama yine de Allah razı olsun, emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz. Mado kavşağı bir an önce başlanılması gereken bir kavşak. Ve devam ediyoruz. Otogardan Mado Kavşağı'na kadar düz gelecek bir yolun bir an önce. Yol hazır. Kamulaştırma yok, bir şey yok. Bir an önce açılması lazım. Büyükşehir'e ait bir yol. Oranın bir an önce açılması lazım. Kuzey Çevre Yolu bir an önce yapılması lazım. Güney Çevre Yolu bir an önce yapılması lazım. Bana diyorlar ki Çağlayan Cerit Yolu. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta Karayollar Bölge Müdürlüğü yok, bir şeflik var. Nasıl oluyorsa bize hep böyle vakıflar müdürlüğü verilmez. Antep'e bağlanır.
2: Bütün bölge müdürlüğü.
0: Evet, bölge müdürlüğü aldılar. Hayır, müdürlük de, il müdürlüğü de yok. Şeflik var bize karayollarında. Yani
2: şeflik, tabii.
0: Şeflik var. Yani bizi büyük şehiriz ama şeflikle idare ediyorlar. Yani suyun kaynağı da bizde yok şimdi. Şeflik de anca ne yapabilir? Yolun ilk 11-14 kilometresi bulanık, çileşeler dediğimiz bizim halk arasında. Oraya kadar yapıldı. Ben ona çağlayınca tam onun emeğe geçenlerden, oraya kadar yapanlardan Allah razı olsun. O yolu ben Çağlayan Cerit yolu olarak saymıyorum, bir başlangıç olarak sayıyorum ilk etapını. Sebebi şu, o yol Boykent, Yenikent, Yusuf Acılı ve Dereköy bu yerlerin yükünü hafifletti ve ana arter bir yol oldu. Esas Çağlayan Cerit yolu Bulanık Barajı'ndan Çağlayan Cerit ne kadar olan yol bana göre Çağlayan Cerit yolu. Sebebi ise şu, biz ondan sonra Çağlayan Cerit'e gideceğimiz zaman veya o bölgede yerleşim olan vatandaşlarımız barajdan dolayı yolların çok virajda olmasından dolayı köylere, ilçeye gidemiyorlar. Esas o yolun devamı bir an önce ihale edilmesi lazım, ikinci etap dedi.

0: Buradan da Yavuk Başkanım da yazmış geçen bölge muhtarlarıyla orada,
1: evet,
0: muhtarların
1: oradaydım ben de orada.
0: Neşerli Derneği'nin veya diğer siyasilerin bazı arkadaşları çok büyük emekleri var o ilk etapın yapılmasında. Esas ikinci etap yapılırsa Çağlayan Cenk yapılmış olacak. İkinci etap yapıldığı zaman Çağlayan Cenk gelişecek.
1: Çağlayan Cenk Kahramanmaraş'a bağlanacak.
0: Buradan biz Malatya istikameti yakınlaşacak. Çağlayan Cenk'te ürünü yetiştiren veya fabrikalarda istihdam sağlayacak kardeşlerimiz bugün bir saat olarak 65 kilometre Çağlayan Cenk'te buradan. Yani normalde siz gittiğiniz zaman 1,5 saatten aşağı gelemiyorsunuz. O yolun bir an önce yapılması lazım.
1: Göksun gibi rahatlaması lazım.
0: Kesinlikle rahatlaması lazım.
1: Evet başkanım, tam bu noktada Bertiz bölgesi değil de Dulkadiroğlu bölgesi olarak baktığımızda sadece muhteşem aromasıyla kabarcık üzümü ve o güzellikte de cevizi var. Ama Dulkadiroğlu internat ve ova olarak çok zengin çeşitler üreten bir bölge. Bu noktada sadece kabarcık ve cevize mi sıkıştırmalıyız? Diğer ürünlerle ilgili neler yapılabilir? Lütfen. Bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz.
0: İşte burada şöyle bir durum var. Bak mesela o Bertiz Boyalı'nı gündeme getiren, icat eden ecdat aslında mantıklı bir iş yapmış.
1: Evet.
0: Bu gibi kültürel faaliyetler hem vatandaşları bir araya getirdiği gibi hem kültürel zenginliğimizi oluşturduğu gibi, evet, bir de lobi faaliyeti oluşturuyorlar. Yani tabii, siyasetçileri biz buradayız. Burada böyle bir halk var. Bu kadar bir atmosfer falan algısını oluşturuyor. Bugün Bertiz cevizinin ve Bertiz kabarcık, tescilli Bertiz kabarcık üzümünün gündeme gelmesi,
1: evet,
0: hem lezzet olduğu kadar oradaki sosyal faaliyetlerin ve güreş etkinliklerinin o bölgede yapılması o ürünleri tanıtılmasını da, doğru, sağlıyor. Burada ben Dulkadiroğlu ilçemizi, ben oranın ilçe başkanıyım çünkü. Kanım Dulkadiroğlu için atar. Heyecanım Dulkadiroğlu için atar. Evet. Dulkadiroğlu bölgesinin sadece cevizi değil. Üzümü. Bunun yanı sıra kırmızı pul biberi. Elbistan'dan sonra Dulkadiroğlu ilçemiz en düz ovaya sahip.
1: Aynen.
0: Pamuğun yetiştiği, ayçiçeğin yetiştiği, seracılığın yetiştiği, seracılık aldı başını gitti. Bugün
2: hayvancılıkta da mesela
0: devam edeceğim. Seracılık olsun. Bugün hem seracılıkta hem doğal olarak ekilen o Tevekkeli bölgesinde, Kocaoğlu bölgesinde, Abbaslar bölgemizde yetişen salatalık, yetişen domates, yetişen acur, turşuluk acur. Yani bunlar domatesimiz mesela kış yaz seralarda güzel yurt bölgemizde gittiğiniz zaman,
1: evet,
0: muazzam bir derece sera almış başını gitmiş. Devam ediyorsun burada şile ürünleri. Devam ediyorsun bugün Elmalar Mahallemiz hayvancılık üretiminde şehrimizin et ihtiyacını ve kurbanlık et ihtiyacını,
1: evet,
0: karşılayan önemli bir mahalle. Yani Dulkadiroğlu bölgemiz Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde göz bebeği olan bir ilçe. Yani kattığı katma değeriyle, ülkeye faydasıyla böyle yolları bakımsız bırakılacak, çevre yolları yapılmayacak, Cerit yolu yapılmayacak. Aylardır susuz bırakılacak. O günler, yani o günlerde yaşadık biz.
1: Evet.
0: Alt geçitli, üst geçitli tünellerin geç kalacak. Bugün bir konferans salonumuz yok bizim. Yani bir kültür merkezimiz yok. Benim Mehmet Akif Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi vardı. 12 Şubat bölgemizde. Dulkadiroğlu bölgemizde böyle bir iki tane gençlik merkezinden başka gençlik merkezimiz yok. Şöyle kıyaslama yaptığınız zaman, yani Dulkadiroğlu bölgesi bu kadar Kahramanmaraş ekonomisine faydalı, 215 bin, 220 bin nüfusa dayalı, şehrin ikinci
1: Beyliğin merkezi.
0: Tabii. Yani bugün Dulkadiroğlu ilçemiz 7 güzel adamın yetiştiği, ecdatta Fatih'in, nenesinin, Yavuz Sultan Selim'in zevcesinin olduğu Dulkadiroğlu Beyliği. Yani tarihi bir ilçedeyiz biz. Bereketli bir topraktayız. Ama hak ettiği değeri ne yazık ki siyasiler yüzüne alamıyor. Yani bu anlamda Anahtar Parti olarak biz bunun bilincindeyiz. Anahtar Parti'de biz ilçe başkanı yaparken Dulkadiroğlu'nun sen öz evladısın dedi. Bilirsin sıkıntıları dedi. Halkı bilirsin, ne istediğini bilirsin, yöresini bilirsin. Konuşmasını orada, hangi yöreyi, hitap şeklini bilirsin, düğününü bilirsin, cenazesini bilirsin diyerek biz ilçe başkanı yaptılar.
1: Doğru.
2: Başkanım sürekli sahadasınız. Hani evet. Zaman zaman görüyoruz. İşte haberleriniz de bize servis ediliyor. Oradan da görüyoruz. Halk daha çok neyden şikayetçi? Yani sizden ne istiyor ya da işte iktidardan ne gibi talepler oluyor? Yani halkın şikayet ettiği en önemli noktaların başında neler geliyor?
0: Şimdi halkımız mevcut iktidara aralıklı bir şekilde destek verdi. Ta ki en son ki 2024 belediye seçimlerinde hatta metropol ilçelerde Dulkadiroğlu AK Parti'ye en çok oy veren
1: rekorlar kıran
0: bir bölgeydi. Ama biz gittiğimizde artık vatandaş emekli perişan, çiftçi mazot 102 lira, yakıt 102 lira, dizel. Çiftçi pahalılıktan çiftçiliği bırakma derecesine gelmiş. Asgari ücretleri geçiremez hale gelmiş. Okullar açıldı. Birçok aile, inanın ki şu an Dulkadir bölgesi sadece en büyük sıkıntı geçim sıkıntısı. Yani biz artık geçinemiyoruz diyor. 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Vatandaş diyor ki biz mevcut artık geçinemiyoruz. Çocuklarımızı ev veremiyoruz. Yani her şey hayat pahalılığından en çok şikayetçi vatandaşlarımız.
1: Doğru.
0: Şeyden falan değil yani yol sıkıntısı tabii ki yollarımızda sıkıntı yaşadık. Biz hiçbir zaman altyapıdaki kontrolsüzlüğü gördük, denetimsizliği gördük, gündeme getirdik arada bir. Ama bunların geçebileceğini, bunların zamanla bitebileceğini söyledik. Elimizden geldiği kadar da böyle yapıcı bir siyaset yapmaya çalıştık. Halkımızın sorunlarını gündeme getirmeye de çalıştık. Ama halkımızın en büyük sorunu siyasilerin vefasız olması, seçimde 8 milletvekilinin adayken liste belli olduğunda mahallelerden çıkmaması, sadece böyle bir yeme içme olduğu zaman, bir festival falan olduğu zaman görüyoruz, başka zaman görmüyoruz. Bizim dertlerimiz duyan yok diyor yani. Siyasetçiler de sahada görmüyoruz diyorlar. Yani en çok geçim sıkıntısından ve siyasetçilerin vefasız olmasından şikayetçi halkımız.
2: Ya şimdi 8 vekilimiz var Kahramanmaraş adına ama baktığımızda başkanım hiçbirinin 8'ini bir arada göremiyoruz aslında değil mi Abdurrahman abi?
0: Hayır yok bir arada gördük efendim. İl başkanımız da belirttiği gibi çerçeve yasada bir araya geldiler. 8'de bir araya gelebildi. Aynı 8 vekilimiz Göksun yolunun tamamını yapalım da bir arada yoklar. Çağlayıncı yolunu tamamlayalım da yoklar. Yedikuyulara teleferik projesidir, yoklar. Bugün diğer ilçelerimizin eksikleriyle alakalı hiçbir olayda, hiçbir hizmette yoklar. Evet. Ama böyle bir vatan haini, işleyicili bir mutakabatla birleşmede beraber olabiliyorlar. Yani buradan bunlarla ilgili fazla ben bir şey söylemek istemiyorum. Neticede ben bir ilçe başkanıyım.
2: Evet.
0: Genel başkanımız zaten gerekli açıklamalar yapıyor. İl başkanımız gerekli açıklamaları yapıyor bu süreçle alakalı. Büyüklerimin bu süreçle ilgili açıklamaları halkımız da tatmin ediyor. Halkımız da haklısınız diyor, biz izliyoruz diyor, görüyoruz diyor. Bunun üzerine ben bir ilçe başkanı olarak çok da bir şey söylemek istemiyorum. Genel başkanımızı, Yavuz başkanımızı dün ne söylediyse bu süreçle alakalı, bu diğer siyasi oluşumlarla alakalı genel başkanımızı takip etmelerini kıymetli halkımdan talep ediyorum.
1: Evet efendim şimdi hakikaten siz bir tarafınızda iş insanı, tekstilcisiniz. Evet. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen şimdi bir şöyle bir mesaj ve soru gelmiş. Bülent Çakırgöz bu malzeme.
0: Toptan örgü malzemeleri
1: falan örgü malzemeleri satıyor. Ben Bülent Çakırgöz elbette dünyada büyük kriz var katılıyoruz. Ülkemizde yıllarca tekstilden geçimini sağlayan insanlarımız var. Burayı bir tarafa bıraktık. 5 yıl önce bir adet makinayı 50 bin euroya alırken onlarca makineye yatırım yapan işletmeler bugün bir adet makinesini 3 bin dolara satamıyor, çalıştıramıyor, kiralar el yakıyor, can yakıyor. Kahramanmaraş'taki yetkili milletvekilleri, belediye başkanları ve sorumluları mutlaka müdahale etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Dünyanın tekstil başkenti Türkiye'nin tekstil başkenti Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'a sahip çıkalım. Bu noktada neler söylersiniz? Tekstilci bir insan olarak da.
0: Bülent Bey'e teşekkür ederim. Kendisi camiamızın içinde bizim abimiz. Evet. Tekstil makineleri satar, yedek parçalarını da satar.
1: Evet.
0: memleket sevdalısı. Maraş'ımız da çok sever kendisi.
1: Evet.
0: Çok güzel bir konuya değinmiş. Yani siyaset sadece ilçe başkanının görevi belediyeyle ilgili yorum yapmak değil. Biz aynı zamanda ilçe başkanı belli bir kategorimiz yok bizim. Sosyal var, aile var, siyaset, ticaret var.
1: Doğru.
0: Halkımızın her türlü geçim sıkıntısı var. Bunların tamamını bilgi birikim sahibi olmak zorundayız. Samimiyetle söylüyorum. Kahramanmaraş'ın istihdamın iş olanaklarını sağlayan en büyük sektör tekstildir. Kahramanmaraş dün babası çiftçilik yapan, çırçır tesisi olan büyüklerimin bir araya gelip veya ayrı ayrı fabrikalara pamuğu fabrikalaştırarak istihdam sağladığı, binlerce insana iş kapısı sağladığı büyük bir sektör. Ama ne yazık ki artan işçilik maliyetleri, artan enerji maliyetleri, artan evet, kira maliyetleri, artan vergi yükü, dünya ile Türkiye'nin dolardaki baskılama,
1: evet,
0: dünya ile Türk tekstilcisi ve Kahramanmaraş tekstilcisi rekabet edemez hale geldi. Bakınız diyorsunuz, siz de camianın içindesiniz.
1: Tabii.
0: Eylem yapan işçiler, kapatmayı düşünen iş yerleri, üretimi yarı yarıya indirdikleyen iş yerleri, makineleri uzak doğu ülkelerine, Hindistan'a satmaya çalışan iş adamları. Tabii. Kahramanmaraş siyasetçileri ve Kahramanmaraş iş adamları. Kahraman özellikle siyasetçilere söylüyorum. Bizim sayemizde büyüdünüz, bizim sayemizde şu kadar holding oldunuz, bizim sayemizde bu kadar kazandınız demek yerine iş adamlarıyla bir araya gelin, iş adamlarının sıkıntılarını dinleyin. Neyden kaynaklanıyor, sebebi ne? Bunu Ankara'ya gündeme getirin sayın vekiller. Sekiziniz orada bir olun. Kahramanmaraş'ın tekstili kan ağlıyor, ekonomik kan ağlıyor. Tekstili gözden çıkardığınız zaman Kahramanmaraş'ta büyük derece işsizlik oranı artacak.
1: Bizdeki son bilgi 42 bin tekstil işçisi işten çıkarıldı. Evet,
0: bu ne demek? Bu. Ve şöyle bir dipnot vereceğim size. Şu an emlak konuttan dolayı, inşaat devam ettiğinden dolayı tekstilde işine son verilen vatandaşlarımız inşaatla oyalanmakta.
1: Çok güzel bir
0: ama bu emlak konutun Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu binalar bittiği zaman bu insanlar işsiz kalacaktır. Yıllardan beri dışarıya çok göç vermeyen gezersiz başka şehirleri farklı şehirden insanlar bulamazsınız. En fazla Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinden başka şehirlerde bulursunuz. Kahramanmaraş niye göç vermez dışarıya? Sebebi şu, kendi kendine yetebilen bir şehirdi. Sanayisi, ekonomisi Kahramanmaraş'ta doğuyan, büyüyen herkese yetebiliyordu. Sen tekstil öldürdüğün gün bu insanlar başka şehirlere göç vermek zorunda, göç verecek.
1: Doğru.
0: Değerli yetkililer, elinde gücü bulunduran siyasiler, hükümet yetkilileri, yani bugün Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, daha çok bunlara ilgilenmeniz lazım. Şehrin sorunlarını, şehrin tescilcinin sorunlarını bir an önce Ankara'ya duyurmanız lazım. Yani siz deprem oldu, aynı hassasiyeti Van depreminde, Elazığ depreminde mümkün sebep, olası, mecburi bir sebep yani.
1: Oralarda işlemeden 7-8
0: yıl yaptınız.
2: Ya biz isteyerek
1: yalvardık gene 2 yıl.
0: Ama siz ne yaptınız? Burada dahi bir araya gelemediniz. Yani vatandaş, esnafımız zor durumda. Biz bu cam bedende olduğu müddetçe Yavuz Başkan'ın arkasındayız. Doğruları konuşmaya devam edeceğiz. Siyasetimizi kendimiz için değil, biz halkımız için, vatandaşlarımız için siyaset yapıyoruz. Sen sus, ben sus olmuyor. Biz hakaret etmiyoruz. Özelde vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, biz 86 milyonun partisiyiz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun bizi bağlamaz. Vatanla, bayrakla problem olmayan herkes bizim partimizde yeri var. Biz Türkiye'nin partisiyiz. İdeoloji partisi değiliz biz. Vatanımızı, milletimizi seven herkese kapımız açık. Buradan Dulgadur ilçemizde ve şehrimizde yaşayan ve siyaseti düşünen, birbirinden değerli, eğitimli, kendi mesleğinde yol kat etmiş, liyakat sahibi ama tanınmıyor. Siyaset yapmak istiyor. Kapımız açık. Buyurun gelin. Bekliyoruz sizleri. Refah'tan refahını bulamamış. Milliyetçi Hareket Partisi'nden umudunu bulamamış. AK Parti'den artık bıkmış. Diğer partilerden umudunu kesmiş. ne kadar vatandaşımız varsa anahtar parti sizler için kuruldu. Bir heves uğruna kurulmadı partimiz. Milletimizin A planı, A partiyiz biz. Allah'ın izniyle sizleri de kapımıza, gönlümüze, partimize desteğinizi bekliyoruz.
1: Yani ben bakıyorum tabii sürekli rozet takma töreni yapıyorsunuz. Bu bir ilgiyi gösteriyor. En sonunda iş dünyasının insanlarından, saygın insanlardan Salih Serdar Çiçekçi geçti. Hem önceki dönem müsiyat başkanıydı. Bir kimliği de vardı, önemli bir kimliği. Bu noktada iş dünyasının da ilginin arttığını da görüyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Buyurun.
2: Salih Çiçekçi bir anahtar olabilir mi başkanım? Hani ya geçiş şeyinde. Kapıyı açtı aslında, değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum.
0: Kapıyı Allah'ın izniyle önce Yavuz başkanımız açtı.
1: Tabii.
0: Kahramanmaraş'ta yılın transferini de Fatih başkanımız yaptı bana göre. Evet. Buradan sevgiler, saygılar. Evet. Çünkü il başkanı da önemli. İl başkanını güvendiği için sayın Salih başkanımız aramıza geldi. Buradan hani vatan zora girdi mi, insanlarımızın refahı zora girdiği zaman, ekonomi dara düştüğü zaman, anneler, babalar, amcalar geçinemez hale düştüğü zaman, bu şehri kahramanı bitmez işte. Senem Ayşe'ler bitmez, Süt Çimamlar bitmez, Aslan Beyler bitmez ya. Hep gördük biz bunu tarihte.
1: Doğru.
0: Burada da siyasi sahnede Serdar Salih Çiçekli başkanımız bize rehber olmak için, güç katmak için aramıza geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Gücün de alasını kattı bize. Sürprizlere hazır olmak lazım. Şu an Anahtar Parti Türkiye siyasetinde yakın zamanda göreceksiniz. İlk bir yıl kurulduğumuzdaki halimizle şimdiki halimiz arasında dağlar kadar fark var. Buna emin olabilirsiniz. Biz iddialıyız. İddialıyız bak, iddialıyız. Siyasi tarihe baktığınız zaman her zaman yeni kurulmuş partiler, bir yerden bölünmüş partiler demiyorum. Dikkat edelim.
1: Evet.
0: Yeni kurulmuş partiler her zaman iktidar olmuştur. Ortalama. Onlardan biri olmuştur. Bakınız Anavatan'a. Bakınız Doğru Yol Partisi'ne.
1: Doğru.
0: İktidar olmuş. Bakınız AK Parti'ye. İktidar oldu. Anahtar Parti şu anki siyasi dengelerde en iddialı parti, önü en açık parti. Ben size söyleyeyim. Kahramanmaraş siyaseti de bir söz sahibi olacağız. Ülkeyi de Yavuz Başkan yönetecek. Çünkü Yavuz Başkan mülkiye mezunu. İşi bilerek yapan ve Türkiye'yi bu seviyeden daha ileri seviyede taşıyabilecek bir lider. İkinci yüzyılın lideri diyorum ben kendisine.
1: Herhangi bir şaibesi, olumsuz yönü de çıkmadı bu zamana kadar yani.
0: Mümkün değil.
1: Yok, görmedik.
0: Yani mümkün değil.
2: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
1: Bu kadar hızlı mı geçti? Başkanım maşallah hareketlisiniz. Hakikaten Muhammed Gören, Dulkadiroğlu ilçesi için elinden her şeyi yapmaya çalışan başkanımızın yanındayız demiş. Ama devam etmiş. Tarımda üretilen ürünler üreticiler kazanamıyor. Özellikle çiftçinin üretimine destek verilmesi gerekmektedir demiş. Nail Kara başarılar dilemiş. Yine Fatih İsmail Mert, sayın başkanım siyaset deyince insanlar artık bıktık diyor. Başkanım bıktırdılar başkanım demiş. Yine Mustafa Nazmi Hacı Bebekoğlu iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Dursunlar öğrenci servisi yok demiş. Yine Dursunlar Kanuni Mahallesi bir sanayi bölgesi, bunun önüne geçilmesi lazım demiş başkanım. Neler söylesin, sonra da söz moderatörümüzde.
0: Abdurrahman Bey, şimdi biz Anahtar Parti teşkilatı olarak biraz çalışma prensibimiz saha. Biz böyle konforlu binalarda, makam odalarında siyaset yapmıyoruz. Anahtar Parti Dulgadıroğlu ilçe teşkilatı ve diğer ilçelerimizde görürsünüz. Bizi bir bakarsınız mevsimlik işçinin sofrasındayız. Bir bakarsınız buğday hasatına başlamış, çiftçinin başaklarına bismillah dediği yerde bir çadırın üstündeyiz.
1: Mısır hasadında gördük geçen.
0: Biz her yerdeyiz. Mısır'ın maliyetini, satış fiyatını, devletin açıklamış olduğu rakamları her şeyi bilerek konuşmaya çalışıyoruz. Bir bakarsınız hayvan çiftliğinin içerisindeyiz. Yani yerinde görerek konuşuyoruz. Bu şöyle bir şey kazandırdı bizim Anahtar Parti siyaseti ilçemize. Uyuyan partiler vardı yani burada. Nasıl salt bize veriyor, çeket atsa. Böyle algılara düşen partiler vardı yani. Bu partiler ilçe başkanlarını, yöneticilerini bak yatma. Rakiplerimiz sahada. Onlar da bir çerde böyle çıkmaya başladı. Onlar da araziye gitmeye başladı. Siyasette yeni bir oluşum, yeni bir parti rekabet oluşturması.
1: Aslında muhalefet çalıştırır yani.
0: Yani çalıştırır. Biz bu anlamda bu bir nebze de olsa iktidara gelmeden muhalefetliğimize dair şu ilçeye birileri bizi takip ediyor. Biz herkesi takip ediyoruz. Fırat Başkanı da takip ediyoruz. Biz Mehmet Akpınar Başkanı da takip ediyoruz. Neler yapıyor? Zamanda adaylık döneminde ne söz vermiş? Hangi icraatları gerçekleştirmiş? Onlar da konuşacağız. Ya programımızlar
1: onlar da gelecek programda.
0: Bilgi birikimimiz o doğrultuda var. Elimize aşırı derece bir veri var. Ama şunu unutmayın, Kahramanmaraş'ı yöneten vekillerimiz, siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımız sizleri halk da takip ediyor, biz de takip ediyoruz. Hangilerini söz verdiniz, iyi yapılanları alkışlayacağız. Yapılmayanları niye yapmıyorsunuz diye gerek medyada olsun, gerek yazılı basında olsun, gerek sözlü basında olsun, gerek halkla birebir yaptığınız toplantılarda gündeme getireceğiz. Yaptınız, yaptınız, yapamadınız, satın Allah'ın izniyle biz geliriz, biz yapacağız. Yani bize diyorlar bazen, İşte anahtar partinin kervan yolda düzülür. Biz gün geçtikçe birbirinden kıymetli arkadaşlarımızı partimizin katmanına katmaya devam ediyoruz. İkincisi şöyle bir konu da var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş, mektep hayatını buralarda geçirmiş bürokratlarımız, okumuşlarımız, güzel üniversitelerden mezun olmuş kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti katması değil mi? Ya bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kadrosu yani. Hükümetler değişir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişen kadrolar herhangi bir partinin kadrosu değildir. Devletin kadrosudur.
1: Doğrudur.
0: Yani bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ni bilenlerle, liyakat sahibi kardeşlerimizle beraber yöneteceğiz. Anahtar partinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetebilecek kadrosu da vardır. Yönetebilecek. İşte teşkilatı da var.
1: Genel başkan yardımcılarınız geliyor mesela toplantılara, evet. Katılıyor. Çok da donanımlı insanlar.
0: Yani genel başkanımız donanımlı.
1: Yok o var. Evet. Yani en son toplantılarda doğru mu katıldık? Ve sorularımıza cevaplar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Yani hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorlar. Bu donanımlı insanlardan.
0: Halk bize diyor ki bizim üye sayımızda veya işte anketlerdeki oy, biz mesela kendi genel merkezimiz hiç anket yaptırmadığını söylüyor açıklamalarında. Şehrimizde veya Türkiye genelinde kararsız seçmen bizim Yavuz başkanımızı, genel başkanımızı değerlendirmekte. Biz muazzam bir oy alacağız. Sürpriz bir oy alacağız Allah'ın izniyle. Şimdi halk takip ediyor yani. Çünkü genel başkanımızı Türkiye'yi yönetebilecek potansiyelde görüyor. Doğruları konuştuğu için. Halkımızın bir öğrenci velisinin derdine derman olacak cümleleri kuruyor. Bir emeklinin, bir iş adamının, bir ev hanımının, yani tüm sosyal ve ekonomik anlamdaki tüm halkın diline, halkın derdine tercüman olabilecek cümleleri kuruyor yani. Fikirler de üretiyor.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bizleri kırmadınız, kaldınız. Güzel bir sohbet oldu.
1: Ben o kanaatteyim. Son mesajlarımızı alalım.
0: Buradan Kahraman şehrimize, yani büyük bir şehiriz biz. Gerek ekonomide gerek nüfus anlamında. Türkiye'nin önemli bir şehirlerinden Kahramanmaraş. Bu şehrin bir evladı olmaktan, bir ede olmaktan her zaman gurur duymuşumdur. İyi ki Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ımızın halkı vatanseverdir, cömerttir. Vatan zora düştüğü zaman ben varım diyen ilk halklardan birisi olmuştur, tabii. Tarih boyunca. Yedi güzel adamın olduğu, tarihin olduğu, şiirlerin güzel olduğu, yazım dilinin güzel olduğu, kadim bir şehirde yaşadığım için çok mutluyum. Bu halka hizmet etmek, tarihi Dulkadir ilçemize hizmet etmek, Allah bize inşallah ilçe başkanı olarak bu görev nasip etti. Yani bana göre görevin her zaman kutsaldır. Biz nazlı makamındayız, hizmet makamındayız.
1: Evet.
0: Kahraman şehrimize diyoruz ki yalnız değilsiniz. Birilerine mecbur değilsiniz. O giderse biz ne yaparız? O giderse biz de sosyal yardımlaşmadan yardım alabilir miyiz? O giderse şunu yaparız diye bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin öz kaynakları bu kaynaklar. Biz gelirsek o kaynakları, elimizden geldiği kadar o yardımları, insanlarımızın refah seviyesini arttırarak hiç yardıma muhtaç hale gelmez. Birinci önceliğimiz o. Yardımı daha çok veririz, önceliğimiz değil de. Hı hı. O yardımı nasıl milletimizin refah seviyesini arttırırız da o yardımları, 20 milyon yardım alan insanımızı 2001'de 2,5 milyonmuş. Nasıl olur da bu yardımlara muhtaç olmadan Avrupa düzeyinde böyle refah seviyesi yükselmiş, milletler topluluğuna ulaştırabiliriz bizim gayemiz. Kahraman şehrimiz yalnız değil, Dulkadir ilçemiz yalnız değil, anahtar parti var, umutsuz değilsiniz. Biz hazırız, sizin için mücadele vermeye, mücadele etmeye hazırız.
2: Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Anahtar Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hacı Ahmet Sivri'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz da gazeteci Abdurrahman Akbaba'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir programda buluşmak dileğiyle. Esen kalın. Radyo Fresh.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Artı eğitim eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgü Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
2: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Eğitim, eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
9: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Dileklerime kadar.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Reklamları dinlediniz.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerlerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh. Yık

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533

sarılırım sana.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.